0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

maziye gömmüşsün beni. Bir mektup, bir resim vardı masada. Belli ki terk edip gitmişsin beni. Sen yoktun, bir hüzün vardı odada. Anladım, maziye gömmüşsün beni. Bir mektup, bir resim

mektuplar yazdım yırttım. Geceler boyu yandım, mektuplar yazdım.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

24 Mayıs pazar sabahından herkese günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı pazarlar diyoruz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel sabaha gözlerimizi açtığınız için hamdü şükürler olsun diyoruz. Ve tabii ki de Allah'a tevekkül ederek bu güzel sabaha başlayalım ki hayırları vesile olsun, hayır gelsin hep başımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ve Yüce Rabbimiz bu güzel günde de bizlere bol şans, bol huzur, mutluluk, sağlık, aşk, huzur ve kazanç getirsin. Müzik.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Şu an kahvaltı yapan bütün kahvaltı yapan arkadaşlarımıza afiyet bal şeker olsun diyoruz. Sofranızdaki bereket daim olsun.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Tabii ki de şu an görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize hayırlı görevler diliyoruz. Yüce Rabbimiz sizleri her zaman korusun ve dualarımız her zaman sizlerle.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Sürüşendeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler, Yüce Rabbimiz yolumuzu açık etsin diyoruz. Yine kazasız bir gün diliyoruz bütün sürücülerimiz için ve taksici kardeşler için. Her zaman ne diyoruz her sabah? Yüce Rabbimiz sizleri bu güzel sabahta rızıklandırsın diyoruz. Allah rızkınızı versin ve kazasız belasız sürüşler size içinde.

Ve günaydınlar diyoruz hasta yatağında olan bütün hastalarımıza. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun ve hasta yakınlarına da Allah sabırlık versin diyoruz.

ve günaydınlar doktorlarımıza, hemşirelerimize, mühendislerimize, öğretmenlerimize sonsuz sevgi saygımızı iletiyor ve mutlu sabahlar.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, eğer programımıza katılıp destekte bulunmak istiyorsanız telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz ve aynı numaradan da WhatsApp yoluyla da destekte bulunabiliyorsunuz. Mesajlarınızı yazıp göndermeniz yeterli sevgili dinleyenlerimiz.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı Yıldız Silvi'nin sesinden dinledik. Aşka doyamadım dedi sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu güzel şarkımızın ardından günaydın programımız sizlerle. Ve tabii ki de bu güzel sabahta bakalım programımızı dinleyen arkadaşlarımızın istekleri neler olacak. Ve bugünkü ruh haliniz nasıl sevgili dinleyenlerimiz? İnşallah güzeldir ruh haliniz. Bu güzel sabaha güzel bir şekilde uyandınız. Mutlu, huzurlu bir şekilde. Sinirli olarak değil de daha sakin bir ruh haliyle inşallah uyanıp sevdiklerinize, arkadaşlarınıza günaydınlar diyorsunuzdur. İnşallah Allah'ın izniyle değerli dinleyenler.

Ve tabii ki de günaydınlar diyoruz. Yurt dışında bize dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize ve bütün Türk kardeşlerimize de selamlar olsun ve mutlu sabahlar.

Ve hemen ilk mesajımızı size için paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar Cumut abla, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben Zine. Eğer mümkünse Tarkan'ın sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum. Ve bu şarkıyı sınıf arkadaşlarıma, anneme, babama ve biricik abime armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenlere teşekkürler diye yazmış Zine arkadaşımız. Biz de sana teşekkür ediyoruz mesajını gönderdiğin için. Ve tabii ki isteğin üzerine güzel şarkımızı hep birlikte Tarkan'ın sesinden dinleyeceğiz. Hangi şarkısını dinleyeceğiz? Anılarla Yaşamak olsun. Bu güzel sabahta dilerseniz, insanlar her zaman anılarıyla yaşar sevgili dostlarımız. Anılar, özellikle güzel anlar varsa hayat daha da güzeldir. Ve o anları gözün önüne getirdiğinde tekrardan mutlu olabilirsin. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ben Kerki Bağdat yolundan Ali. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'dan Hani Bizim Sevdamız adlı şarkıyı. Bütün dinleyenlere ve özellikle de bütün Türkmen FM kadrosuna ve sevdiğim özellikle de armağan olsun, sağ olun diye yazmış. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve tabii ki de isteği üzerine Bülent Ersoy'dan bu güzel sabahta ne diyeceğiz? Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da dinleyelim.

sevdim. Öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi.

0: kız oldum sayende, finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları, hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız, neler oldu bize böyle de gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: Hani bizim sevdamız dedik değerli dostlar ve bu güzel şarkımızın ardından bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Yase, eğer mümkünse İsam Cuman sesinin Aşkın Esiri adlı mahallini istirham ve bu mahalle sizlere ve bütün dinleyenlere ve çok sevdiğim biricik aşkım armağan olsun. Sağ olun, var olun diye yazıptı. Sen de sağ ol yakın kardeşimize ve size üzerine güzel mahallimizde hep birlikte dinleriz.

Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Günaydınlar. Eğer mümkünse Sibel Can sesinden Lale Devri adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı çok sevdiğim aileme gelsin ve dost akrabalarıma ve bütün dinleyenlere sağ olun, var olun diye yazmış sevgili arkadaşımız ama ismini yazmamış. Neyse diyoruz, inşallah bir dahakine ismini yazar. Dilerseniz şimdi de Sibel Can sesinden hep birlikte güzel şarkımızı dinleyelim değerli dostlarımız.

Ve güzel şarkımızı da Sibel Can'ın sesinden dinledik değerli arkadaşlar. Telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından WhatsApp yoluyla da bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz.

Ve hemen bir diğer mesajımızı da paylaşalım. Aygül arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar diliyor ve bizden Kore Avcı'nın sesinden Yakarım Geceleri adlı şarkı istiyor ve bu şarkı annesine, babasına, kız kardeşine, ablasına, eşine ve çocuklarına, abilerime, eşine ve çocuklarına armağan ediyorum ve sınıf arkadaşlarıma sağ olun diye yazmış. Sen de sağ ol diyoruz arkadaşımıza ve dilerseniz şimdi de bir diğer isteğini de yerine getirip güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızda Koravcan sesinden dinledik değerli dinleyicilerimiz. Ve bakalım bir diğer isteğimizin de seçimi ne olacak ve ona göre de güzel şarkımızda hep birlikte dinleyeceğiz.

Ve bir diğer mesajımız ise Şahin arkadaşımızdan gelmiş. Ve herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyor. Eğer mümkünse Mehmet Polat'ın sesinden güzel bir mahalini istirem. Ve bu güzel mahalini sizlere ve bütün Türkmen FM kadrosuna dinleyenlere armağan ediyor. Ve bütün dost akrabalarıma gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz göndermiş olduğun mesaj için ve dilerseniz Mehmet Fauzi'nin sesinden güzel manimizi de hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel manimizin ardından değerli dinleyenlerimiz diğer mesajımızı hemen paylaşıyoruz size için. Bakalım kimden gelmiş. Programımızın devamlı arkadaşı Mustafa Sakar Köprülü'den gelmiş. Günaydınlar. Sana de günaydınlar dilerim. Ve bütün Türkmen FM dinleyicilerine günaydınlar dilerim. Bizlerden İpek Pınar'ın sesinden Gözlerim Yaşlı adlı güzel şarkını isterim. Mene kadromuza ve siz sevgili Türkmen FM dinleyenlerine armağan edipti. Sağ olsun Mustafa Sakar Köprülü. Ve Diler Savuz isteği üzerine arkadaşımızın güzel şarkımızda İpek Pınar'ın sesinden Gözlerim Yaşlı adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, günün sözünü paylaşıyoruz ve diyor ki: kınaması kolaydır, sınanan sen olmadıkça. Gerçekten de öyle, kınaması kolaydır. Bazı insanlar başkalarını her zaman sürekli kınar. Mesela başından gelen olaylardan dolayı veya yaptıkları yanlışlıklardan dolayı sürekli konuşup durabilirler ki ta ki o kınadıkları insan, konuştukları insanın başına gelenler kendi başına geldiği zaman o zaman anlayacaktır karşısındaki insanın neler çektiğini, neler hissettiklerini. O yüzden hiçbir zaman kimseyi kınamayın. Kimsenin yaptığı yanlışlıklara veya başından geçenlere veya hastalığı olduğunda her ne olursa olsun kınamayın. Bir şey söylemeyin. Yeter ki güzel dualarda, dileklerde bulunun ki kınamanız yerine Yüce Rabbimiz sizleri de o yanlışlıklardan, o hastalıklardan, o kötülüklerden hepsinden sizleri korusun diye. Ve ne diyoruz da şimdi dilerseniz güzel şarkımıza dinleyelim. Tutamıyorum zamanı diyelim. Kenan Doğulu'nun sesinden bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Radyoları yeni açan dinleyicilerimize bir kez daha günaydınlar diyoruz. Özellikle de sözcü arkadaşlarımıza ve evlerinde bizi dinleyen sevgili ev hanımlarımıza da mutlu sabahlar diyoruz. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Her zaman mutlu olun ve sevdiklerinizle güzel vakitler geçirmeyi Yüce Rabbimiz her zaman nasip eylesin inşallah diyelim.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyoruz. Nur arkadaşımızdan geldi. Bizden Mustafa Semir'in sesinden Yar Yar adlı güzel şarkını isterim Nur arkadaşımız. Bu şarkını nedir ki çok sevdiğim eşim armağan olsun biricik kızıma ve anneme armağan olsun, kız kardeşlerime ve kaynanıma armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenler için armağanla gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Nur arkadaşımıza göndermiş olduğum mesaj için. Ve dilerseniz güzel manimizde Mustafa Semin'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel manemizde dinledik. Nur arkadaşımızın isteği üzerine ve diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mümkünse Meryem Fars'ın sesinden güzel bir şarkı isterim ve bu şarkını bütün dinleyenlere ve arkadaşlarıma ve bütün Türkmen FM kadrosuna armağan ederim diye yazıptı. Sinan arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletelim. Ve dilerse avuz tabii ki de arkadaşımızın isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Mən yollara aşıram, yol itəndə çaşıram. Belə canım yandırdı, mixtən yaram qaşıram. Böyle canım yandırdı, mihten yaram kaşıram sevgili dostlarımız ve hayatımızı da paylaştık ve şimdi dilerse özü güzel manimizde hep birlikte dinleyin ve bir kez daha hayırlı pazarlar diyelim.

Değerli dinleyicimiz ve isteği üzerine Sezen Aksu'nun sesinden Ey Aşk adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Destekte bulunan arkadaşımıza da armağanlar gelsin diyoruz ve güzel şarkımız sizlerle.

Ve güzel şarkımızı Sezen Aksu'nun sesinden dinledik değerli dostlarımız. Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şlonkum zeynin inşallah. Elhamdülillah. Atlı Boğunni'yi. Muhammed Hamaki. Ahli Hacı Fiki. Atlı şarkı istir arkadaşımız. Ehdiye Kadir Türkmen efim. Ehdiye Ahbab. Ehdiye Huvani. Ehdiye Azika Eşkurkum.

وتحياتي واحترامي الجميع. أوقات جميلة أخوكم أرسن سوراني diye yazıptı. Teşekkür ederim programımızın devamlı arkadaşı Ersan Sorani'ye göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleriz değerli dostlarımız. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakırız.

Ve güzel Arapça şarkımızı dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine, Ersen Soran'ın isteği üzerine ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor.

Diğer mesajımızı da paylaşıyoruz. Günaydınlar, mutlu sabahlar herkese. Eğer mümkünse Melike Şahin'in sesinden Nasır adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı sana sağ olasın. Ve bütün Türkmen FM dinleyenleri ve kadronuza armağanlar gelsin. Özellikle de çok sevdiğim aileme, arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler diye yazmış Ali arkadaşımız. Ve dilerseniz Melike Şahin'in sesinden de güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

olacakla öleceği çare bulunmaz. Pahalı alan aldanmaz.

pek yaş olma, sıkılırsın, pek de kur olma, kırılırsın. Pekmez gibi malın olsun, Antakya'dan sinek gelir. Para peşin, kırmızı meşin. Paran varsa cümle alem kulun, paran yoksa tımarhane yolun.

rahat ararsan mezarda. Rüzgarın önüne düşmeyen yorulur. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.

şahin ile deve avlanmaz. Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizin birkaçını size için paylaştık değerli dostlarımız. Ve şimdi dilerseniz güzel manimizi dinleyelim ve bu güzel manimiz size için gelsin diyoruz. Ve bütün dinleyenlerimize armağanlar gelsin ve bir kez daha hayırlı pazarlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun ve bol şanslar diliyoruz sizlere değerli arkadaşlar.

Yazdığı olsun, sen çok vefasız çıktı dedik ve bu güzel manimizi de dinledik değerli arkadaşlar. Ve şimdi sıra günün burçlarında.

Sevgili Koç burçlar, doğal davranışlarınızla insanlar arasında önemli köprüler oluşturuyorsunuz. Kararlı yönleriniz sizin farklı bir kişiliğinizi de ortaya çıkaracaktır. Size söylenenleri aldırmıyor, kendi düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.

Sevgili boğa burçlar, çevresel koşullarınızı olumlu değerlendirmek için uygun bir gün. Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması sizin aleyhinize gerçekleşecek. Bugün yollarla ilgili bazı gelişmeleri yakından takip etmek isteyebilirsiniz.

Ve şimdi de sıra İkizler Burcu'nda. Sosyal ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün, partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı olduğunuz nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgileriniz daha da güçleniyor.

Sevgili yengeçler, mesleki anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz. Ele aldığınız konularda sabit olmadığınız zamanlar prestij kaybedebiliyor. Bulunduğunuz ortamlarda kayda değer bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Fakat kendinize koyduğunuz kurallar gereği zorlanıyorsunuz.

Ve şimdi de sıra Aslan burcumuzda. Diyor ki, iş ilişkilerinize, kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen kimseyi kırmadan insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Seçimlerinizi yaparken sorumluluk duygusunu ortaya çıkarmalısınız.

Ve şimdi de Başak Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, mükemmel bir tekniğiniz var. Yaşama geçirme konusunda zorluk çekemeyeceğinizi bilmenize rağmen motivasyon konusunda yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir. Bugün özellikle yakın çevrenize üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.

Evet sevgili burç sevenlerimiz, 6 burcumuzun yorumlarına göz attık ve şimdi dilerseniz 6 burç arası güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik ve geri kalan 6 burcumuzun yorumlarına göz atmaya devam ediyoruz. Ve bakalım terazi burcumuz ne diyor? Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Grup içerisinde sizi zorlayan bir durumdan partnerinizin dengeleyici etkisiyle kurtulacaksınız. Sevgili Akrep, duygusal bir gününüz ve çevrenizdeki olaylar sizde hassasiyet yaratıyor. Hiç belli etmiyorsunuz fakat zayıf kişilere yardım etme isteği içindesiniz. Akşam saatlerinde sosyal ilişkinize bir canlanma söz konusu olacak. Ve bakalım yay burcumuz ne diyor? Doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağlarınız sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinize ortalama davranıyorsunuz. Ve sıra Oğlak burcumuzda. İnatçı yapınız ve kendi düşüncelerinize fazla değer vermeniz yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız. Bugün saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz. Ve bakalım Kova burcumuzda ne diyor? Bugün sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz diyor. Ve son burcumuz Balık'ta diyor ki, İşinizde yeni atılımlar yapmak için fazla aceleci davranıyorsunuz. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız. Sabırlı yapınız sayesinde iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Evet sevgili dostlarımız ve biz Ailem Süreyi'nin de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM, Türkmen sizinle. FM
3: Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Ve bütün insanlarımız için buradan sizlere ne diyelim? Şu anda İstekler programındayız. Programımız başladı ve sizlerle devam edecek. Eğer isterseniz katılmak. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Evet değerli dostlarımız, hanımlarımıza saygı selamımız, beylerimize aynı vakitte bütün çocuklarımıza tabii ki de hava durumu başlığa sıcak olmağı değerli dostlarımıza diyelim. Ve aynı vakitte bayrama da az kaldı. Umarım inşallah güzel bir şekilde hazırlığınızı gördünüz ve çocuklar için kendiniz için güzel asbablar aldınız. Ve bazı evlerimiz var külçe yediler, bazı evlerimiz var ev pekliler. O zaman bütün hanımlarımıza ne diyelim, Allah kolaylık versin. İnşallah mutlu güzel vaxtlar geçirdi siz değerli dostlarımız. Ve buradan tabii ki de yakın Arafat günü kim orucu olacaktır değerli dostlarımız. Burada aynı vaxtta türbəliğe insanlarımız var giderler. Allah bütün ölülerimizi affetsin ve kalanlar sağ olsun yakın değerli dostlarımıza. Ve aynı vaxtta şoförlerimize ne diyelim, arabağızı hızlı sürmeyin. Çok havadis oldu bugünlerde görürük değerli dostlarımız. İnşallah Allah bütün insanlarımızı saxlasın ve bir daha mutlu akşamlar. Aynı vaxtda qurbətdə bulunan bütün insanlarımıza onlara da hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilərik değerli dostlarımız. Dilərsəniz hemen gidəyim bir güzel açılış şarkısını yağın bilən Darsoy'un səsindən olacaqdır. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. İstek şarkılarımızı alacağıq. Ve değerli dostlarımız biz de bugün geldik ve sizlerle olduk programda ve güzel şarkıları paylaşacağız sizlerle. Değerli dostlarımız saygı salamımızı bir daha göndereceğiz. Bugün sunmakta ben Lina Cömert ve iyi vaxtlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam eder sizlerle. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Vefa arkadaşımızdan gelip Dikerk'ten katıldı. Yazır, merhabalar Lina Hanım. Mümkünse bir şarkı verseniz bizlere zavukuza armağan edirik özünü. Çocuklarımıza özellikle de ekibimize ve sizlere ve yazıp çok teşekkür ederim sizlerden. Ve değerli dostlarımız, programımız hızlı şekilde devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler, mutlu vakitler dilerik sizler için ve bütün insanlarımızın değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yavuz arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir güzel şarkı verin bizlere, armağan edirim. Özün Türkmenlere özellikle de yazıp. Eki bu Zeline Hanım armağan olsun. Bütün kadınlara, beylere armağan gelsin. Ve çok teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden.

Fazıl arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ve iyi vaxtlar dileyipti bizler için. Yazıp gülünün sesinden bir güzel şarkı koyursa öz memnun olduk. Arman edirik özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de yazıp Koreya Santin'de ve Mısala'da bulunan insanlarımıza arman olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaştı. Arkadaşımız yazıptı. Hello abla, necesin, inşallah iyisin. Ben ummasiyim, bir şarkı isterim bilen ders oyundan. Armağan ederim özünü çalışanlara ve sizlere gelsin. Ve de güzellerime esine gelsin, arzoya gelsin yazıptı. Ve bütün dinleyicilere aynı vakta bu esine gelsin. Sağlığın var olun, ruhum yazıp. Teşekkür eder kısından katıldığı için bizlerden. Ama bilen ders oyun sesinden açılış şarkısı verdik. O zaman sıradaki şarkını sen armağan ederim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz bu güzel şarkımızı beraber dinledik ve iyi vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, Maral arkadaşımız yazıbdı. Lina Hanım nasılsınız? Ferdi Tayfur'un sesinden bir şarkı verin bizlere ve memnun olduk yazıbdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer istirseniz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp yazıp min Muhammed ila Ahmet arid ugniyet Muhammed Fuat. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Arkadaşımız Muhammed Fuat'ın sesinden isteyip bizlerden. O zaman bu şarkıyla bırakalım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Ali arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir şarkı verseniz bizlere. Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden olsun. Armağan edir o özünü. Ekibuze ve Radyo Türkmen FM'de çalışanlara armağan olsun deyipti.

seven çeker. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve buradan elimize bir mesaj ulaşıp Fatma arkadaşımızdan gelip yazıp Müslüm Baba'nın sesinden bir şarkı istirem sizlerden, armağan olsun bütün dost halkına ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan saygı selamımızı gönderdik sizlere ve bütün insanlarımıza. Programımız sizlerle devam edir değerli dinleyicilerimiz. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özünü, baxağın kimden gelipti ve hangi şarkını istir bizlerden. Değerli dostlarımız Necim arkadaşımız yazıp, merhabalar, sizden katılım, sizlerden nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir şarkı istirəm. Ahmet Vacid'in sesinden olsun, armağan olsun bütün dinleyicilere, özellikle de bütün Türkmenlere ve yazıptı bütün bayanlara armağan olsun. Teşekkürler. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu, güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. İyi vakitler, mutlu vakitler bütün insanlarımızın dileriz değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam eder, saygı selamımızı gönderirik bütün değerli dinleyicilerimize. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle, WhatsApp yoluyla mesaj da gönderebilirsiniz bizler için değerli dostlarımız. Bir daha sizlere mutlu vakitler.

Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim, saygı salamımızı bütün insanlarımızın gönderirik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Buradan yazıp, mukaddimen kul am ve entüm bi elfi khayr ve sahha ve selamı. Mümkün ugniyat Bülent Ersoy. Tehiyyati li cemi'i kavadir, Üsam el-Beyati. Üsam arkadaşımız, teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Ama ne yazık ki Bülent Ersoy'un sesinden şarkı verdik. O zaman sıradaki şarkını sana armağan ediriz ve iyi vaxtlar dileriz sağ için.

Ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı hemen. Oxuyağım, baxağım kimden gelipti. Yaşar arkadaşımız yazıp, merhabalar, Bağdat yolundan katılan sizlerden Nina Hanım. Bir şarkı versa öz bizlere memnun olduk özellikle de yazıp şu anda arabada ve sizleri dinlerim. Sizleri çok severim yazıptı. Teşekkür ederim senen. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız programımız en hızlı şekilde sizlerle devam eder tabii ki de. Ve buradan Bahağın yönetmenimiz hangi şarkını bizler için verecekti ve sözlerin olacaktır değerli dostlarımız. Özellikle de arkadaşlarımıza diyeğin iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim bütün insanlarımız için. Dilerse özgü diyeğin bu güzel şarkımızı dinleyeğin armağan olsun Üsam arkadaşımıza ve armağan olsun öbür arkadaşımıza da bizlere de katıldı. Ve programımız en gizli şekilde sizlerle devam ediyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Cumhur abimizden gelipti. Bir şarkı istiyor bizlerden, MSI'nin sesinden olsun. Ve armağan edip özüm bütün dinleyicilere teşekkür ederek katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli aziz dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp, akşamımız hayırlı olsun hatun, necesin inşallah iyisin. Mutlu yayınlar, sıradaki şarkını yazıp buradan Muin Şerif'ten istirem özünü, Asab Kelime şarkısını ve armağan edip özüm bütün değerli dostlara. Teşekkür ederek senin katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız devam ediyor. Az bir süremiz kaldı, programımız bitecek. Siz de katılın bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam ediyor. Buradan selam, ben Mustafa Mavi Gözden geldi bizler için mesaj yazıp Mustafa Parlan sesinden yar yar şarkısını isterim sizlerden. Ve buradan bütün dinleyicilere armağan olsun. Bütün programın buradan yönetmenine ve Türkmanlara da armağan gelsin ve teşekkür.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Arkadaşımız bizler için bakalım ne yazıptı. İyi günler, iyi yayınlar sizlere gelsin. Mutlu günler yazıptı Aydın Kurtoğlu'ndan bizler için mesaj gelipti. Bir şarkı isteyipti. Adını yazıptı. Ve bu şarkını armağan edip tözünü bütün dinleyicilere teşekkür ederek sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden o zaman şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için ve programımız devam eder. Değerli dostlarımız, iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim bütün insanlarımız için. Ve elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım sizler için özüne. Ali arkadaşımızdan gelipti. Ali arkadaşımız yazıptı, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bir güzel şarkı isterim. Namrud'un kızın şarkısı, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere Elina Hanım özellikle de sana armağan olsun yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimize, Esam arkadaşımız bir mesaj gönderdi. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Abud, İlham'ın sesinden bir güzel şair kıstırım sizlerden armağan ederim özürü. Bütün dinleyicilere, özellikle Delina Hanım, sizlere armağan olsun. O zaman gidelim bu güzel şarkımızı. Dinleyelim, bütün Türkmenlere armağan gelsin ve burası Türkmen FM Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Buradan baxağın kimden gelibdi bizler için. İpek arkadaşımız yazıb. Merhabalar, Duzdan katılan mümkünse Ali Benen sesinden bir şarkı versə, bütün Türkmanlara armağan olsun deyibdi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, son mesajımızı okuyalım. Sizlersinizin dünya arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar nasılsınız? İsmail Ekan sesinden son defa şarkısını isterim, armağan ederim özüm bütün dinleyicilere. Lina Hanım sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıp da biz teşekkür eder katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Radyosu. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Bugünlük bu kadar idi. Kalın sağlığıyla ve buradan ne diyelim? Özünüze iyi bakın. Gemelli.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Bir haftadır iş için çekinecektim fotoğraf. Gittim fotoğrafçıya otur.

Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Biz seninle sevgili. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak, bence sana siyah, artık mosmor.

farkındasın. O yüzden bu durumdasın. Her gün partideyim, orada burada fink atıyorum. Sağda solda beni soruyorsun, hep duyuyorum. Önceden ben kurardım, şimdi ise seni kuruyorum. Bensiz hayatında başarılar deli.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bir dua kaldı dudaklarımda. Adın yankılanır her duvarda. Sensiz geçmez artık bu uzun yollar. Yârim dön ne olur ölmeden bana.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler, bir gün günlerden pazardı. Tabii ki de buradan herkese diyarı hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Umarım güzel bir vakit geçirdi. Siz sevdikler bu sene ailemizden ve çocuklarımızdan beraber sevgili dinleyenler ve programımız başladı. 2 saat boyunca sizlerden olacak. Tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajlar paylaşacağız ve aynı zamanda istek şarkılarımızı dinleyeceğiz. Hep birlikte sevgili dinleyenler, buradan saygı, salamımı kabul eylemin. Değerli dinleyenler, sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut. Her gün tam saat 4'ten 6'ya kadar sizlerden olacağız. Ve hemen numaramız, sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla tabii ki de bu numara üzerine bizlere mesajınızı iletebilirsiniz. Değerli dinleyenler, ve bakalım bugün kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı? Numaramızı hemen sizlere tekrardan hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel açılış şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı devam edilir. Hemen geçen ilk mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Almanya'dan katıl programımıza yazıp akşam hayal edeceksiniz. Bir şarkı isterim sizlerden. Parmağı nedirem bu şarkını daim Cengiz'e Ankara'da yaşarı. O da Muhsin Kırmızı Gülden olsun. Yoruldum adlı şarkısını kendisine armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden Ahtap İstekler programı sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam edilir. Hemen geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı. Merhaba Dünya Hanım. Necesen teşekkür ederim sağ olasın. Yazıptı bir şarkı sürdüm sizlerden Arapça. Ahle Zikre adlı şarkısını ve bu şarkını armağa nedirem? Karam babasına armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için Karaman nasıl? Sevgili dinleyenler tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyor. Tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Ben şimdi de geçerken hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip Sara'dan yazıp merhabalar bir güzel şarkı ısırdım sizlerden. Nereden bileceksiniz adlı şarkısını eğer mümkünse armağan edirem anlama ve sevdiklerime armağan olsun. Ve bir de sizlere armağan gelsin teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii ki de aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz değerli dinleyenler. Ve gidelim hep birlikte bu güzel şarkını da sizlerden dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, tabii sizler programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Fiyazı merhabalar, hayırlı akşamlar. Dilerim sizlere teşekkür ederek sağ olasın. Yazıptı Mustafa Sandal'dan bir güzel şarkısını istedim. Eğer mümkünse armağan ederim herkese. Ve özellikle sizlere de armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de yine tekrardan sizlerden Mustafa Sandal'dan bu güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve şimdi de geçelim sıradaki mesajımıza. Bir arkadaşımızdan gelipti. Yazıp selam aleyküm. Ankara'da bulunan kardeşimiz Selim ve dostu Ömer için Kıvırcık Ali'den bir güzel şarkısını istirdim. Armağan edirem kendilerine. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik tabii. Bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden geldi?

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Selamlar, necəsiz? Teşekkürler, sağ olasam üzere iyi, umarıq sen de iyisin, yazıptı. Yüksel Baltaçı'dan bir güzel şarkısını istirdim. Oy benim dertli başım adlı şarkısını bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabi programımız sizlerden canlı canlı bu güzel akşamda devam edecek. Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, iyi akşamlar, necasiz, teşekkür ederek sıradaki şarkı armağan olsun. Özellikle sizlere, kibuze ve herkese armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

ve tabii ki bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve istekleri programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve sevgili dinleyenler tabii programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve şimdi de sırada giden Gandhi Branchalar'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve sıradaki mesajımız o da arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba Necar siz iyisiniz inşallah. Teşekkür ederek sağ olasan bizlere yiyik. Yazıp da ben Ruhi'ye bir şarkı ısırdım sizlerden Arapça olsun o da Tamir Hüsni'den olsun. Eğer mümkünse ve bu şarkını armağan ederim babama ve armağan olsun. Teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederek sana programımıza katıldık o için.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp da merhaba ben Zeynep sizlerden bir şarkı istedim Arapça. O da Wael Kafuri'den olsun eğer mümkünse ve bu şarkının armağan ederim değerli eşime Ali'ye ve yazıp da sana da güzel günler, mutlu günler dilerim. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve yine tekrardan sizlerden, tabii ki de bu güzel şarkıları sizlerden birlikte dinleriz. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza sevgili dinleyenler, o da devamlı arkadaşımızdan gelip Ersen'den yazıp selamun aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necelsiniz? Sizlerden bir şarkı isterdim. Arapça Hüseyin'e cisminden olsun, hayır mümkünse armağan ederim sizlere. Ve bir de sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızda sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve tabii ki de değerli dinleyenler, sıradaki mesajımız, o da Hasan Mustafa arkadaşımızdan gelip yazdım. Selamu aleyküm. Sizlerden bir şarkı ısırdım Arapça. Nuri Zeynen olsun diyelim mümkünse. Ve bu şarkını armağan ederim babama ve size de kolay gelsin yazıptı. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve değerli dinleyenler, yine tekrardan sizlerden haberimize bir mesaj ulaşıptı. Ali arkadaşımızdan gelipti, yazıptı merhabalar Necasiz abla. Sizlerden bir şarkı sırın Türkmanca eğer mümkünse Şirin Şirin Seviyorum Sen adlı şarkısını ve bu şarkını ilk önce sizlere armağan olsun ve sonra da bütün Kerkük halkına teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıp merhabalar. Necasız hayırlı akşamlar. Sizlerden bir şarkı istirdim. Ercan Şahap'tan olsun. Sizlere armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

0: Ve yine tekrardan sizlerden sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam eder bu güzel akşamda değerli dinleyenler. Ve bir telefon bağlantımız var diye. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Akşamı hayırlı olsun. Ne zaten
0: siz? Sağ olasın. Hayırlı akşamlar. Necesin sen?
1: Sağ olasın. Merhabalar. Benim akşamdan geldim. Musalladayım.
0: Bəli. Hoş gelip siz. Şarkıge.
1: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Bəli.
1: Bu arada bir tane istedim. Bir daha bacandan.
0: Tamam. Kim armağan yasa bu şarkını?
1: Valla özellikle sizlere.
0: Sağ olasın.
1: Güzel bir tanışanlara. Bir de Kerkük halkına. Bir de Musallaması halkına.
0: Bəli.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz sana programımıza. Daima katılsan. Teşekkür ederim.
1: Oradan da telefona selam.
0: Bəli, bəli, doğru. Sağ olasın. Çok bayramlar görürsünüz inşallah.
1: Sağ olasın. Allah razı
0: olsun. Teşekkür ederim programımıza katıldığın için.
1: Sağ olasın. Sağ olasın.
0: Evet sevgili dinleyenler, tabi programımız sizlerden canlı canlı devam eder ve aynı zamanda arkadaşımıza teşekkür ederiz, Ezra arkadaşımıza programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve elimize bir mesaj ulaştı. Sara'dan gelip yazıp merhabalar, akşamınız hayırlı olsun. Bir şarkı sırdım sizlerden, o da Seda Sayan'dan olsun. Armağan ederim bu şarkını ablalarıma ve tabii ki de sana da armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Ve birlikte değerli dinleyenler, geçen bir mesajımız var. Arkadaşımızdan geldi. Yazı merhabalar. Necasiz sizlerden bir güzel şarkı istedim. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Armağan ederim herkese ve bütün dinleyicilere. Armağan olsun. Teşekkürler, saygılar, hürmetler sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Tabi programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz. Bu güzel akşamda değerli dinleyenler eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabi programımı sizlerden canlı canlı devam edir ve elimize bir mesaj ulaştı. O da Musa babasının gelip yazıp merhabalar. Sizlerden bir şarkı istirdim Arapça. Sa'dil Halid'den olsun eğer mümkünse ve bu şarkını armağa nedirem. Bessem babasına ve bir de Selim'e teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp en güzel saygı selamımı sizlere ve Kadir Güze ve bir de program sunucusuna ben özel sahibi sizlerden Eyüp Nazım'ın şarkısını sürdüm. Sizlere armağan olsun ve bir de arkadaşlara ve bir de bütün dinleyicilere armağan gelsin yazıptı ve bir de bütün Altın Köprü halkına teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Ve sıradaki mesajımız, o da Mustafa Sakar Köprülü'den gelipti, yazıptı. Hayırlı akşamlar herkese, bütün dinleyicilere. Ve yazıptı, sizlerden bir şarkı istirdim. İpek Pınar'dan olsun. Yanan adlı şarkısını, eğer mümkünse ve bu şarkını armağan edirem bütün dinleyicilere ve sizlere de armağan olsun hatun yazıptı. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana Mustafa Sakar Köprülü arkadaşımıza, programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünümüzden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Uyud Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, resmi dairelerde vatandaş işlemlerinin gişeler üzerinden alınmasının yasaklanması talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Dairesi ile Kerkük'teki benzin kuponu dağıtım merkezine denetim ziyaretinde bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, yerel yönetim işçilerin haklarını korumaya ve maaşlarına ilişkin yasaları uygulamaya kararlıdır dedi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük Belediyesi önünde protestocularla bir araya gelmesinde Yeni Kuzey Halk kararının durdurulduğunu vurguladı. Milletvekili Arşat Salih Başkanlığındaki Parlamento Türkmen Kitlesi heyeti, Cumhurbaşkanı Nezar Ahmedi ile görüşerek kabinenin tamamlanması ve Türkmenlerin siyasi karar alma merkezleriyle 3 başkanlıktaki temsilinin önemini ele aldı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan, devletlerin ancak sadık evlatlarının çabalarıyla inşa edilebileceğini belirtti. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, parlamento hükümet programının tüm maddelerinin uygulanmasını sağlamak için denetim görevini sürdürecek dedi. Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nuril Maliki, demokratik süreç gerileme yaşadı ve bu sürecin düzeltilmesi gerekiyor dedi. İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hummam Hammoudi, güçler ittifakı diye bir şey yoktur, koordinasyon çerçevesinden ayrılan kaybeder dedi. Milletvekili Suzan Saat, kalan bakanlıkların belirlenmesi kitlelerin pay anlaşmazlığından değil bakanlık görevleri için önerilen isimlerden dolayı gecikti dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Takadum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra krizlerin çözümü ve bölgedeki sorunlarla mücadelede ortak koordinasyonun önemini vurguladı. Tarım Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Irak'ta hemorajik ateş hastalığını kontrol altına almak amacıyla sıkı önleyici tedbirler alınması talimatını verdi. İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı, Konut Fonu'nun finansmanı ve vatandaşlara kredi verilmesine ilişkin yeni bir öneri açıkladı. Terörle Mücadele Teşkilatı, Musul'da 3 DAEŞ'ten kalan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 mensubumuz şehit olurken 4'ü de yaralandı dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge liderleriyle yaptığı ortak telefon görüşmesinde İran'la olası bir anlaşmanın bölge istikrarını destekleyeceğini vurguladı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nüseyrat kampında bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli şehit olduğu 3 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ukrayna basını ülke genelinde hava saldırısı alarmı verilmesiyle eş zamanlı olarak başkent Kiev'de bir dizi patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بتهيئة أماكن مناسبة للمراجعين في الدوائر الحكومية ومنع التعامل معهم من خلف الشبابيك تحت أشعة الشمس. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يقوم بزيارات تفقدية لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومركز توزيع بطاقات الوقود في كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن الإدارة المحلية حريصة على حماية حقوق العمال وتطبيق القوانين الخاصة بأجورهم. محافظ كركوك يؤكد خلال لقائه بالمتظاهرين أمام بلدية كركوك التريث في قرار العلوة الشمالية الجديدة. وفد الكتلة التركمانية النيابية برئاسة النائب أرشد الصالحي يلتقي رئيس الجمهورية نزار أميدي ويبحث معه استكمال الكابينة الوزارية وتعزيز تمثيل التركمان في مركز صنع القرار السياسي ورئاسة الثلاث. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد أن بناء الدول لا يتم إلا بجهود أبنائها المخلصين. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان الفيحان يشير إلى أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي لضمان تنفيذ جميع فقرات المنهاج الحكومي. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يشير إلى انتكاسة إصابات العملية الديمقراطية وضرورة تصحيح مسارها. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي يؤكد لا وجود لتحالف الأقوياء ومن يخرج من الإطار التنسيقي خاسر. النائب سوزان السعد تؤكد أن الوزارات المتبقية لم يتعطل حسمها بسبب الخلاف على حصة الكتل وإنما بسبب الأسماء المطروحة لتولي المناصب الوزارية. وزارة الزراعة توجه باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة للسيطرة على مرض الحمى النزفية في العراق تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تعلن عن مقترح يخص تمويل صندوق الإسكان منح القروض للمواطنين. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

baharın kış gibi, her baharın kış gibi. Yeterim ben kış gibi, her baharın kış gibi.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ali pek yeşili pek kaytan ederler Vay nene namra deli boktan ederler Ali pek yeşili pek kaytan ederler Vay nene namra deli boktan ederler

tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: hiçbir şey yoksun.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Ömer Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1